0: Sorsaydım gelmez miydim?
1: Bravo, devam.
0: Senin için.
1: Hayır. Hayır.
2: Etmez miydim?